0: böyle bir tecrübe var mı? Kınavı.
1: Onun çok. Vahiru.
2: Vahiru. Vahiru. Vahiru. Vahiru. Vahiru.